0: Dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler, Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız diyoruz yine. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Ben Sedat.
3: Ben Daniel. Bugün yine hayatın içinden bir konuyu ele alacağız. Yine çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Ama bu arada yine belirtmek istiyoruz başlarken sorularınızı, görüşlerinizi ya da üzerinde konuşmamızı istediğiniz konularınızı bize iletebilirsiniz. Şu mailden bize ulaşabilirsiniz. hayat@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bu arada çok değerli bir konuğumuz aramızda var. Sevgili Pastör Cem Erçin aramızda. İstanbul Eminönü'nde olan İmanuel Protestan Kilisesi'nin vaizlerinden.
7: Bütün Maranata, değerli Maranata dinleyenlerine efendim hepinize selamet olsun.
0: Evet, bu akşam diyorum, bugün bazen gündüz diyorum, ben bugün bayağı bir kekeliyorum gene. Bugün yine birlikte yeni çok ilginç ve zor bir konuya değineceğiz. Nedir bu konu? Para. Para hakkında konuşacağız. Parayla olan ilişkimiz hakkında konuşacağız. Ve bugün yine sorularla anlamaya çalışacağız bunu. Ve lütfen sizden ricam, bugün mümkün olduğunca bu konuyu sıkı işleyelim. Ve dinleyicilerimiz bu para konusundaki kafalarındaki sorularının cevabını bu program aracılığıyla çözsünler efendim. İşte o zaman ilk soruyu ben mi sorayım, sen mi sorasın?
3: Yani şunu diyebiliriz tabii ki, bugünkü konumuz da her zaman olduğu gibi geniş bir konu. Yine bunun üzerine de uzun saatler boyunca konuşabiliriz ama para gerçekten önemli. Yani kim demiş, para.
7: Napolyon mu?
3: Evet.
0: Üç kere söylemiş. Para.
3: Etrafımıza para demiş, baktığımız evet. Zaman gerçekten maddiyata çok önem veren kişiler var. Bir şekilde bu para putlaştırılıyor. Aynı zamanda para kazanmak için insanlar başkalarını dolandırıyorlar. Bunun birçok örneğini biliyoruz. Örneğin o Sülün Osman dediğimiz adam değil mi? Adam yani
7: Galata
3: Kulesi'ni bile satmış, devlete ait birçok şeyleri para kazanmak
0: öyle bir
3: için dolandırmış.
0: Var. Geçmişte Sülün Osman diye bir adam dolandırıcı Galata Kulesi'ni satıyor. Şehir atları vapurlarını satıyor. Evet. Değişik bir hikaye ya.
7: Onun şeyine gelin mi? Anadolu'dan ilk İstanbul'a göçler olduğu zaman tabii Anadolu insanı çok saf. Yani Anadolu diye o zaman İstanbul arasında şimdiki gibi değil. Telekomünikasyon falan ya da işte internet, sosyal medya falan yok. Çok uçurum var bilgi. De. Ya gelen adamlar saf geliyorlar yani. O da onları dolandırmaya hazırlar. Neyse.
3: Ama maalesef bu işte para kazanma, evet. Ona bağlayabiliriz herhalde. Para kazanma hırsı, para kazanmak için başka insanları dolandırmak tabii ki bizlerde içlerimizde var ama diğer taraftan da tabii ki paraya da ihtiyacımız var. Yani para olmadan yapamıyoruz. Kiramızı ödeyemeyiz. İşte çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız. Yiyecek alamayız, giyecek alamayız. Para hayatlarımızda çok önemli ama yani her zaman konuşulan bir soru var. Bunu belki sorabiliriz. Cem, sen ne düşünürsün? Yani para bizim için bir ihtiyaç mı diyeceğiz? Yani ya da denir ya, araç mıdır, amaç mıdır? Para yani nedir sence?
7: Araç mıdır, amaç? Güzel, çok önemli bir soru. Güzel, evet. Bir soru. Şimdi bir kontra giriş yapayım ben.
0: Evet.
7: Benim usulümde olduğu
0: bir şey. Bomba gibi bir giriş bekliyoruz senden.
7: Sedat selametle program yapınca tanıdığım en sevdiğim iki tane güzel soyadlı insandan bir tanesidir. Bir tanesi İsaoğlu, bizim pastör Vahan İsaoğlu. İkinci Sedat Selamet. Ne güzel soyadlar ya.
3: Selamet.
7: Bunu. Selamet. Evet. Ya şey, şimdi bak, şunu demek istemiyorum. Şimdi böyle hani pastörüz, din adamıyız falan ya, geçip insanın karşısına paraya ehemmiyet vermeyin. Bunu demek istemiyorum. Tamam, bu çok şey değil, gerçekçi olmuyor. Ya şu dışarıda bütün dünyanın tanrısı para. Yani devletlerle barışıyor, kapışıyor. Sonra aradan çok kısa bir zaman sonra barışıyor. Niye? Araya para giriyor, barış sulh oluyor. Çok anlatabiliyor muyum? Şimdi insanlar hakeza öyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi diyelim ki ya işte şey yok. Efendim parayı arkanıza atın. Nereye atın? İşte falan filan. Şimdi tam da dışarının argümanıyla konuşacağım. Bak şimdi. Tam da dışarının argümanıyla. Bizler göklere EFT yapalım. Tamam mı? Bak aynen öyle.
3: Evet.
7: Geçen bir tanesi gelmişti bana, geçen der zamandı.

0: Dedi ki kilise ne, yani para konusunda falan kilise ne yapar dedim. Kilise kara para yaklar. Aynen böyle dedim ben, biliyor musun? Dedi, nasıl ne dedim, şaşırtıp böyle tam beklemiyor ya. İşte dedim ki neredeyiz şu an, karadayız değil mi? Karada. Kilise karadaki parayı göğe gönderiyor, aklıyor. Durdu şöyle bir, şimdi öyle deyince bir tuhaf oldu. Yani İnce biraz bir da zengin bir adam ve biraz zengin ve parayı biraz şey yapan da bir kardeş sağ olsun. Bak şimdi çok çok değişik bir hikaye var kutsal kitapta. Rab İsa'nın anlatı çok değişik bir mesele. Değişikliği nereden? Çünkü yargı meselenin sonu, hikayenin sonundaki yargı çok farklı bir yerden geliyor. Nerede? Luka bölümünden okuyacağım. Kurnaz Kahya hikayesi. Kurnaz Kahya'nın hikayesi. Luka 16. bölümden. Aynen seyircilerim, değerli dinleyenlerimizden istirham ediyorum. Sabırla dinlesinler. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey var burada. Kurnaz Kahya, Luka 16. bölümden. Aynı yayın, Kutsal İncil. Kutsal Kitap, Kutsal İncil, Luka bölümü 16. bölümden. İsa öğrencilerine şunları anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Bir tane kahyamız var bizim. Çok bilindik bir kahya bu kahya. Bak, kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Adam ne yapıyor? Efendisi yokken alttan giriyor, üstten çıkıyor. Amiyane tabirle. Efendisi kahyayı çağırıp, nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin dedi. Bak şimdi ne yapıyor kahya? Kahya kendi kendine ne yapacağım ben dedi. Efendim kahyalığımı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Ben bir şey bilmiyorum ki ya, ne yapacağım? Ne sanat var, ne bir şey var, ortada kalırım. Dımdızlak kalırım. Dilenmekten de utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman da beni kimse evlerine kabul etsinler, etmezler. Etsinler diye ne yapacağım? Şimdi böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırıyor. Bak şimdi kahya bak. Kurnaz kahya.
1: Kurnaz kahya. Evet.
0: Dünyevi anlamda kurnazlık. Ama bak, bu dünyevi anlamda kurnazlık sonunda nereye varıyor? Nasıl bir yargı geliyor üzerine? Efendime ne kadar borcum var diye adama soruyor. 100 ölçek diyor. O diyor ki borç senini al ve ona otur 50 ölçek diye yaz. 50 indiriyor. Şimdi hepsini alıyor böyle, devam ediyor. Birkaç kişi de öbürlerini çağırıyor. 80 ölçeği işte 40 ölçek yap vesaire vesaire. Efendisi diyor ama bakın. Efendisi ne yapıyor? Efendisi dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Bak burası önemli. Övdü. Yermedi. Övdü. Evet. Övdü. Gerçekten de bu çağın insanları kendine benzer kişilerle ilişkilerde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek size sonsuza dek kalacak konutlarda kabul edilsinler. Sonsuza dek ya bizim ya herkesin ağzında şu vardır. Bu dünya fani. Bu dünya gelip geçer. Ya biz dün bir yemek yiyoruz. Dün bir kallavi sofada oturmuşsundur. Ya bugün onun lezzeti yoktur ağzında. Değil mi? Gelip geçiyor. Ben diyorum ki gelin ya şimdi yatırım yapacaksanız hani dışarının ağzıyla konuşurum. Ya dışarının piyasanın ağzıyla konuşurum. Yatırım ölü yere yatırım yapar mısın? Yok. Biz ölü yatırım yapıyoruz işte. Şu anda ölü yaptığımız şey. Bu dünya insanın yaptığı şey. Ölü yatırım. Ölü yatırım ya. Burada kalacak da. Kimseyi üzme. Yani insanları üzüyorsun, insanı kırıyorsun. Ne o? İşte ev yapacağım, bark yapacağım, şunu yapacağım. Eziyorsun işçini vesaire. Ben diyorum ki gelin diri yatırımlar. 1'e 5, 1'e 25, 1'e 125 veren yatırımlar. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Paramızı gerçekten Rabbin istediği şekilde kullanacağız. Evet. Rabbi onurlandıracak şekilde kullanacağız. Tanrı'nın sevdiği şekilde kullanacağız. Ve göklere gidecek paramız ya. Şimdi tuhaf geliyor insanlara. Göklere para gönderelim. Gönderilir. Gönderilir. Bildiğimiz alanda dolar geçmiyor zaten gökte. Ondan hiçbir anlamı yok. Hani öyle fıkra vardı ya. Altın. Adam çok Rabbe'ye yalvarmış. Fıkra bu. Yani demiş ki ya çok altınım var. Ben bu altınları göğe götürmek istiyorum. Hani göğe gittiği zaman adamın duası kabul olmuş. Adam göğe gittiği zaman bakmış ki yani o altın dediğimiz şey orada sokaklarda şey olarak kullanılıyor. Yerleri yapıyorlar onlar. O kadar değersiz yani. Dolayısıyla demek istediğim o. Yukarının değer yargılarıyla bakmamız lazım olaya. Tamam. Evet. Gene çok konuştum, durayım burada.
1: O zaman anladığım kadarıyla yani para konusunda tabii hassasiyet ve bu parayı nasıl kullandığımızla ilgili bir şey bu. Demek ki para bir araç ve aynı zamanda şey diyebilir miyiz? Yani ben yemek yemeyi seviyorum, işte alışveriş yapmayı seviyorum. Parayı sevmek bir nevi şey diyebilir miyiz? Onun bir sınırı varsa günah demeyelim değil mi? Yani çünkü yemek yemeyi seviyoruz. İşte atıyorum ben kuru fasulyeyi çok severim, döneri çok severim, güzel giyinmeyi severim. Ama sınırlarım vardır. Mesela ben gerçekten parayı seviyorum. Parayı seviyorum dediğimde. Kötü anlıyor musunuz siz mesela?
2: Onu yani şöyle diyeyim.
1: Çünkü sohbet edelim bu konuda da.
2: Sevginin boyutu nedir? Yani bu
1: ya
2: parayı
1: putlaşmak anlamında değil ama
2: ne kadar seviyorsun? Çünkü
1: araç bir olduğu için ama evet. Demek ki para kazanıyorum ve bu parayı doğru yerler için kullanıyorum. Cem'in dediği gibi bu parayı kullanmanın da bir adabı olmalı, sınırları olmalı. Hı hı. Biliyorum biraz bakış açınızı değiştireceğim ama para hayatımızın bir parçası. Paraya değer veriyoruz ama putlaştırmadığımız sürece parayı kullanmayı iyi bilmeliyiz. O zaman bu demek ki parayı sevmemiz gerektiği anlamına gelebiliyor mu, yoksa başka yani, bir tanım mı yapmamız
2: şöyle
1: lazım?
2: Şöyle diyeyim, ben aslında bununla ilgili hani doğru yemekleri
0: putlaştırmayı
2: seviyoruz.
0: Putlaştırmayı da açabiliriz.
2: Paraya, evet, parayı belki seviyor olabiliriz ama ilginç bir ayet var Vaiz'de, yine Süleyman peygamber.
1: Eski anlaşmada değil mi?
2: Eski anlaşmada zaten o dönemin en zengin adamlarından, altın bile onun döneminde biliyorsunuz yani çok önemsiz bir maddeydi. Ama ilginç bir şey söylüyor Süleyman, yani o kadar zengin olmasına rağmen diyor ki, parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Bu da boştur diyor.
1: Yani, bu sanki bir putlaştıran
2: evet,
1: kişiler
2: yani
1: için
2: işte
1: söylüyor.
2: O sevginin boyutu belki. Parayı sevip de paraya tapıyorsak ve o parayı kazanmak için onun ardınca koşmaya devam ediyorsak, yani zaten sonuçta bir şekilde seni zaten tatmin etmeyecek. Bugün yani biliyoruz, birçok örnekler görüyoruz. Adamın yani birçok parası var. Milyarder, hayatının sonuna kadar yetecek parası var. Ama adam diyor ki hayır, yani ben hala para kazanacağım. Hala bunun için bütün zamanımı vereceğim. Gece geç saatlere kadar kazanacağım. Parasına para katacak. Neden? Çünkü parayı aşırı derecede seviyor.
0: Yani fiziki şeyler doyurmuyor insanı. Fizik değil, biz ruhsal anlamda doygunluğa ulaşırız. Şimdi verdiği örneği bir de şey yapayım. Hazreti Süleyman'ı anlatalım. Hazreti Süleyman diyor ya, güneşin altında yeni bir şey yok. Tamam mı? Her şey rüzgarı kovalamak gibidir.
1: Evet.
0: Şimdi bu lafı mesela ben söylesem kıymeti harbiyesi yok mudur? Vardır görece, işte genç, böyle bir görece genç diyen var hala bize. Genç bir vaizin işte ne bileyim bir ufak da idealist vaizin çıkıp bunu söylemesinin elbette kıymeti harbiyesi vardır. Yok değildir. Fakat Hazreti Süleyman'ın bu laflar etmesinin kıymeti çok daha büyüktür. Neden? Namı müstesna bir kişilik olduğu için mi? Değil. Yani sadece o değil. Şimdi bak, bu adam öyle bir şey hayat yaşamış ki bütün devirlerin, dünyanın bütün devirlerinin en zengin dönemini yaşamış. Evet. Yani mesela bugün mesela şuradan biliyoruz. Hani gümüş dışarıda yolda falan görsek eğilip alırız ya. Bir, yani altın değildir ama bir değeri vardır yani gümüşün, değil mi? O devirde kimse gelip almıyor. Ya yok, çünkü hiçbir değil, çünkü ya düşünsene tapınak altından. Hani bugün mesela şöyle şu şey diyorlar mı şimdi, bazen TRT'de falan da tanık olurum. Ağlama duvarı ile ilgili falan şey olduğumuz zaman Hazreti Süleyman, orası Hazreti Süleyman tapınağı değil o. O ikinci yapılan tapınak. Hazreti Süleyman tapınağı yakıldığı zaman, yıkıldıktan sonra ikinci tapınak yapıldığı zaman birinci tapınağın o görkemini gören yaşlılar, çok yaşlılar, 80, 90 yaşında, 100 yaşında adamlar hüngür hüngür ağladılar. Hüngür hüngür ağladı. Çocuk gibi ağladı. Kelam öyle yazıyor. Çocuk gibi ağladı. Niye? O görkem yok. O altın yok. O zenginlik yok. Rabbin küsmesi var. Dolayısıyla yani işte o Süleyman'ın bunu söylemesi çok önemli. Ama işte hep konuştuğumuz şey, hep şey yaptığımız şey, biz içimizde o nefs dediğimiz şey, şimdi şöyle bir şey anlaşılıyor biliyor musun? Hayır. Sanki nefs orada olmaması gereken bir şey. Kanser gibi veya işte geniz eti gibi. Değil. Nefs biziz ya, içimizde olan bir şey. Tamam mı? İçimizde olan bir şey var. Bir benliğimiz, nefs diye bilen, bildiren şey bir şey. O biziz. Kendimiz, benliğimiz. Biz benlik diyoruz daha çok buna. O benliğin istediği bir şey. Aslında şimdi bazıları şey yapalım. Yani parayı yoktu. Sevmeyen kimseyi ben bilmiyorum. Yani para olduğu zaman yok diyen
2: herkes,
0: kimse yok.
2: Kimseyi seviyorum yani, demez yani.
0: Yani. Çünkü herkesin istikleri var, gördüğü bir şey var vesaire var vesaire var. Ama burada şu var. Bu para mesela, para için yapmayacağın ne var? Bu soruyu sormak lazım. Değil mi?
2: Ya da ne yapıyorsun?
0: Yani para için ya da mesela onun için hani o şey kötü. Birisini kırıyor musun? Birisini eziyor musun? Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Birisini yerle yeksan ediyor musun? Yani Rabbin işi bununla. Yoksa sen çalıştın, emek verdin. Güzel bir şey ortaya koydun, iyi fiyata sattın, para kazandın.
1: Evet.
0: Rab buna kızmaz ki yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, şimdi bir araya gireceğiz ama birkaç bildiğimiz, tanıdığımız ünlü kişilerden birkaç söz bulmuştum internette, çok güzel. Jack Russo diyor ki, sahip olduğumuz para özgürlüğün peşinden koştuğumuz para, köleliğin aracıdır diyor. Ve Jim Carrey de şöyle bir şey söylemiş, ünlü komedyen, Hollywood'da ünlü aktörlerden. Parayla birçok şeyi satın alabilirsin ama parayla her şeyi satın alamazsın. Sağlık, ölüm vesaire gibi. Yani az önce Cem de bahsetti bundan. Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. İkinci arada yeni bir konu konuşacağız. Ama bir ara verelim. Bir nefes alalım. Bir çayımızı içelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz hep birlikte.
2: Tamam. O araya gitmeden sen dedin ya, Jim Carrey'nin farklı bir sözü de vardı. Belki onu da değinebiliriz. O da çok güzel bir söz. Benim çok hoşuma giden bir söz. O demiş ki, Tanrım bir gün bütün insanlara istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlasınlar. Çok hoşuma
0: çok
2: giden
0: güzel, evet,
2: bir söz. Ama o zaman bunu şimdilik bir ara verelim. Asıl ihtiyacımız bizimle, onu belki konuşalım. Evet, paraya ihtiyacımız var ama asıl ihtiyacımız nedir? Bunu aradan sonra konuşalım.
1: Aradan önce yine bir e-mail hatırlatma yapalım Daniel istersen. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize hayat@radyomaranata.com adresini yazarak iletebilirsiniz. Aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Birazdan buradayız efendim.

0: Gerçeğin sesi.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
3: Aile, toplumun en önemli parçası. Onları seviyoruz ve onlarla güzel bir iletişim kurmak istiyoruz. Ailemizi korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yaparız. Bütün çabalarımıza rağmen çoğu zaman aile üyelerimiz bize en çok zorluk, hayal kırıklığı ve üzüntüyü yaşatan kişilerdir.
4: Nedense eşlerimiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız ve en yakın arkadaşlarımız eşi benzeri olmayan duygusal zararlara neden olabilirler. Bu neden böyle? Bu ikilemin ne tür sebepleri var ve bu durumlarda neler yapılabilir? Sizleri bu insani sıkıntıların altında yatan sebepleri keşfederek bizi esir tutan bu kısır döngülerden kurtulmaya davet ediyoruz. Çünkü hayat ilerledikçe hepimiz sürekli evrim geçirmekteyiz. Hazır değişirken kendimizi ve ailemizi neden daha güzel bir yöne doğru geliştirmeyelim? Hayatlarımızı iyileştirelim, düşüncelerimizin değişmesiyle değişelim.
5: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın İçinden programı devam ediyor. Tekrar Pastör Cem'le beraberiz. Bu hafta Dania bize Pastör Cem'i getirdi. Program konuğumuz o ve konumuz paraydı. Parayla ilgili İsa Mesih'in sözlerinden çıkartabileceğimiz pek çok ilke var ve bu konuları konuştuk birinci bölümde. İncil'in Matta bölümünde de şöyle bir söz var. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Hiçbirimiz bu dünyadan bir şey götüremeyeceğimizi biliriz ama pek azımız buna göre yaşarız. Birinci bölümde buna yakın şeyler konuştuk, paylaştık ve bölümü bitirirken birkaç tane de ünlü aktörün söylediği sözleri söyledik. Daniel, bunlardan biri Jim Carrey'di galiba. Jim Carrey'le ilgili, evet, çok güzel bir söz söyledi bize. Bunun hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet, Jim Carrey, tekrarlayayım belki o sözü. Benim çok hoşuma giden bir söz. Tabii ki herkes buna katılmayacak büyük olasılıkla. Bazıları farklı düşünceleri olabilir ama o demişti ki bir gün bütün insanlar istedikleri kadar para ver ki asıl ihtiyaçlarının o olmadığını anlayabilsinler. Tabii bunu anlamayan kişiler bazen yorum yapmışlar. Tanrım yine de bana ver para, yine de ben istiyorum para tabii demişler. Tabii ki paraya ihtiyacımız var.
0: Ama güzel bir şey değil mi şimdi Daniel Cem? Yani ne bileyim, bir araban olması, bir evin olması. Yani gerçekten bunlar güzel şeyler. Yani ailenle beraber arabayla geziyorsun. Maddi durumun daha iyi oluyor. Bu sefer ya çocuğuma da bir ev alayım. Çocuklarıma da birer ev alayım. Bir para hırsı bürünüyor. Ondan sonra çocuklar da bunu senden öğreniyor. O zaman yani ya bu tabii değişiyor
1: ki,
0: tabii ki.
1: Hepimizin isteği bu. Gönlümüzden geçen bu. Yani herkesin keşke durumu, maddi durumu eşit olsa, her şeye sahip olabilmemiz. Tabii ki bunlar çok önemli bir şey. Bunları istiyoruz. Doğal bir şey. Ama burada Jim Carrey'in söylediği bir sözcük var. O önemli. Asıl ihtiyaç. Evet, bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Bunların olması iyi olur gerçekten de. Ama asıl ihtiyacımız bu değil, çünkü biraz önce Cem'in söylediği gibi bu dünyada nereye kadar yaşayacağız, ne zamana kadar yaşayacağız? Mısır'ın firavunları, yani onlar gömülmüş biliyorsunuz, birçok zenginlikleriyle beraber gömülmüş, ölmüş gitmişler. Yani bütün o zenginlikler, paralar hiçbir işlerine yaramamış. İsa Mesih'in aslında anlattığı güzel bir benzetme var, ben onu size anlatayım, belki bu oradan bir sonuç ortaya çıkartabiliriz. Luka bölümünde bundan söz ediliyor. Luka 12. bölümde İsa Mesih orada konuşuyor. Oradaki insanlara diyor ki dikkatli olun. Her türlü açgözlülükten sakının. Luka 12. bölüm 13 ve 21. ayetlerde. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir diyor. Ve şu benzetmeyi anlatıyor. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak. Ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. İşte bu aslında hepimizin istediği şey değil mi? Yıllarca yetecek kadar bol paramızın olması, rahatımıza bakmamız, ye iç keyfine bak. Ama işte asıl ihtiyacımız nedir? Ondan sonra İsa Mesih'in söylediği bu benzetmede şunu anlatması önemli. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Niye ona akılsız dedi? Şöyle devam ediyor. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyleri kim alacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Evet, biraz önce Cem'in de bahsettiği gibi bu dünyada biz çok şey yapabiliriz, çocuklarımız için para biriktirebiliriz. Ama Tanrı katında zengin olmak, biraz önce senin söylediğin gibi orası için hazırlamak, orası için yatırımda bulunmak bizim asıl ihtiyacımız olan şeydir diye düşünüyorum.
2: Bu şeyi ekleme yapayım, yani biraz dışarının hani... ne diyelim, argümanlarıyla konuşayım burada. Seninkine ek olarak konuşayım. Şimdi bizim dünyada, yani piyasada, şurada burada bizim hani gelirken de bir değerleme konusunda, hani bir evin değerine kadar, bir şeyin değerine kadar, değer biçme konusunda. Çünkü o değerler zaman içerisinde değişiyor falan ya. Şimdi biz neye değer vereceğiz? Değerli olan ne? Ve değerli olan şeyin değeri ne kadar? Tamam, ne kadar değer vereceğiz? Şimdi mesela şunu demek istiyorum. Örnekten gidelim. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Dünyada ne? Mesela altın değerli değil mi? Altın değerli. Pırlanta değerli. Peki çıkar dünyadan insanları. Ne değeri kaldı pırlantanın altının? Hiçbir değeri yok. Hayvanlar değer vermez ki pırlantaya altına. Boş. Çünkü değer verenle alakalı. Kim ne değer veriyorsa ondan değerli. Yoksa hiçbir değer yok. Mesela insanın değeri var mı? Biz kutsal kitabı görüyoruz, okuyoruz, bakıyoruz, kendimize bakıyoruz, kendi hayatımızda deneyimliyoruz ki insanın hiçbir değeri yok. İnsan değersiz. Ya bir zaman şimdiye kadar yok olan, şimdi ben 1975 kurasıyım. Tevettüğüm 1975 benim. Neredeydim ben 1975 kaç yıldır bilmem kaç yıldır? Yok, hiç olmayaydım, ne eksilecekti bu dünyadan? Şimdi ben arıza indam ettim diye 1975'in Haziran'ında, değil mi? Senet mi imzaladık biz Tanrı'yla? Yok. Ama şimdi bende bir ego, değil mi? Bir nefis, bir ego. Ben hep var olmalıymışım sanki. Yok, öyle bir şey yok. İnsan değersiz ama insan çok değerli. Niye? Şimdi dinleyen kardeş diyor ki, kardeşim siz değil misiniz ki Hristiyanlar, diyorsunuz ki Tanrı insan için kurban oldu çarmıhta. İşte onun içindeki çok değerli insan. Tanrı değer verdiğinden çok değerli insan. Nereye geleceğim? Sedat'ın söylediğine geleceğim. Sedat selamet diyor ya, hepimizin arası olsun, evleri olsun. İster Tanrı. Tanrı bunu istemez değil. Tanrı bunu istemez diyen Tanrı'yı tanımıyor zaten.
1: Zenginlik kötü bir şey değil.
2: Hiçbir zaman Tanrı onu... insan için en iyisini, ya kendini feda eden Tanrı onu mu esirgeyecek ya? Böyle bir şey yok. Ama bir şey var. Evet. Bir şey var. Olan ne? Olan şu. Bu dünyanın sonunda bir mutluluk, bir fotoğraf var. Bir resim karesi var. Mutluluğun fotoğrafı o. Gerçek mutluluğun fotoğrafı. Yani Tanrı ile insanın tekrar bir araya geldiği fotoğraf. Tanrı'nın o fotoğraf için yapmayacağı hiçbir şey yok. Çünkü Tanrı dünyaya bakıyor ve insan için en önemli şeyin bu dünyadaki dolardır, şudur budur, servet değil. O fotoğraf karesine girmek olduğunu söylüyor. Yoksa İsa bu dünyaya niye geldi? Tanrı bu dünyaya geldi ya. Bu dünyaya geldi. Bir durup düşünelim. Bu ne de ağza kolay geliyor. Bazen bizim yaptığımız çok bir yanlış, rutine bağlıyoruz bazı şeyleri, evet. Sanki. Rutin olmayıp içsel konuşmamız lazım. Tanrı bu dünyaya geldi. Ne için? İnsanı kurtarmak için. Niye? Çünkü Tanrı ile insan arasında bir duvar var. Günah duvarı ve o duvarın bir bedeli var. O duvarın bedeli ne? İnsan yok olacak. Pardon lan ya, bitireceğim. O duvarın bedeli var, insan yok olması lazım. Ve Tanrı ona yüreği el vermiyor. Bu dünyaya geliyor, kendini feda ediyor. Ne için? İnsan için. Bunu yapan Tanrı insandan şeyi mi esirgeyecek, parayı mı esirgeyecek? Değil. Ama insan değil mi ki o para çok önüne gelirse o mutluluk karesine giremiyor insanoğlu. O Tanrı'nın değer verdiği en değerlisi o mutluluk karesine giremiyor. Bu dünya bize bunu yapıyor işte. Değersiz şeyi değerli gibi gösteriyor bu dünya.
1: Yani dediğin aslında çok önemli bir şey de var. Tabii bunu belki herkes anlamaz ama biz bunu Hristiyanlar olarak biliyoruz. Tanrı kendisi için değerli olan en önemli şeyi, yani oğlunu, evet, bizim için, biricik oğlunu bizim için, bütün dünya için gönderdi. Yani kendi zenginliğini aslında bırakarak bizim için fakir oldu. Bu çok önemli bir kavram. O zaman parayı biz nasıl kullanacağız? Belki buradan bir şey örnek alabiliriz.
2: Şunu şey yapalım. Bizim aslında her şeyi, bu yaşamı iyi anlamamız için, parayı nasıl kullanacağımızı iyi anlamamız için, nasıl çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi iyi anlamamız için, nasıl evlilikler yaşayacağımızı iyi anlamamız için, nasıl para kazanacağımızı iyi anlamamız için, hepsinin için Tanrı'ya çok ihtiyacımız, Tanrı'yı tanımaya ihtiyacımız var. Evet. Dışarıda Tanrı hakkında bilgi çok var. Dışarı insanlar Tanrı hakkında çok şey biliyorlar ama Tanrı'nın zatını, kendini bilmiyorlar. Yani dışarıda bir dedikodu var. Tanrı dedikodusu. Hakkında en çok dedikodu yapılan kişi Tanrı. Hı hı. Acayip dedikodu yapılıyor.
1: Herkesin bir fikri var.
2: Herkes kafasında bir Tanrı yaratıyor. İşte kimileri de Tanrı'nın aslında bizim para kazanmamızın önünde engel olduğunu düşünen bile var. Yani ben aslında para kazanmalıyım. Çok rahat yaşamalıyım. O arabalar, şunları bunları yapmalıyım. Gidip istediğim şeyi yapabilmeliyim. İstediğim zina yapabilmeliyim. Ama bunun önünde bir engel var, Tanrı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü niye? Bu zır cahillikten kaynaklanıyor birçok şey. Önce Tanrı'yı tanıdığın zaman aslında Tanrı'nın çok farklı bir karakteri olduğunu ve senin için, ya bunu yaptıysa Tanrı, düşünsene bak, bunu yaptı, bir Tanrı için yapılabilecek en ağır şeye katlandıysa, en değerlisini ortaya koyduysa Tanrı, Tanrı en değerlisini ortaya koydu ya. Kaçımız en değerli şeyimizi ortaya koyuyoruz birisi için? Elimizdeki en değerli, en bütün malımızı, servetimizi vesairemizi. Tanrı bunu yaptı, en değerlisini ortaya koydu bizim için. Çünkü bir Tanrı için insanı iyileştirmek bir şey, zor bir şey değil ki. Yahut ne bileyim işte, yani bizim mucize dediğimiz şeyler Tanrı için zor değil ki. Ama Tanrı en ağırını yaptı.
1: Aslında dediğin gibi, lafını kestim ama eğer bütün dünya bu şekilde davransaydı para konusunda da, dünyada açlar kalmazdı, fakirler kalmazdı, Afrika, şu bu. Yani herkes kardeşini, başkasını düşünseydi Tanrı gibi, O zaman gerçekten de kalmaz. Dünya cennet olurdu değil
2: bak,
1: mi?
2: Bak konuyu biraz daha belki de şeyle gibi derinleşmek gibi olacak ama şimdi yakın zamanda yıkılan bazı sistemler de var değil mi? Komünal sistemler mesela. Bunlar yakın zamanda denendi bu dünyada. Çünkü bu dünyada insanlar adalet arıyor. Şimdi parada da para kazanmada da adalet vesairesi şeyi var. Değil mi? Denediler insanlar. Neyi denediler? Şimdi ona bakan kişi, ona bakan zat-ı muhterem bunu elçilerin içlerinden bak gördü ikinci bölümde. Bir şey gördü orada. En büyük olay odur. Elçilerin içlerini açtığımız zaman ikinci bölümde. Evet. İlk kilisenin kuruldu. Ne yapıyorlar? Adam tarlasını satıyordu. Elindeki bütün şeyi satıp getirip elçilerin eline veriyordu. Elçilerin önüne koyuyordu. Şimdi ortaklaşa kullanıyordu her şeyi. Değil mi? Burada adam bunu gördü. Ve buradan bunu işte teorileştirdi. Güzel bir şey yaratmaya çalıştı. Aslında bu gerçekten insanın duygularına hitap eden
1: eşitlik,
2: bir şey.
1: Eşitlik, herkesin evet, eşit bir şekilde yaşaması.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bu dünyada şey olduğu müddetçe, bu işte
1: benlik nefsi
2: olduğu müddetçe hep bir zenginlik oluyor. Hep bir zenginlik ve çok çok çok daha öyle vahşi bir zenginliğe doğru gidiyor. Ama işte ihtiyacımız olan şey, bütün dünyanın ihtiyacı, kilise tam da bunu yapıyor işte. Kilisenin görevi, kilise kürsüsünün görevi. Aslında dünyanın kilise kürsüsüne çok daha iyi bakması lazım. Çok daha iyi koruması lazım. Çünkü kilise kürsüsü bunu vaat ediyor. Aslında biz çok daha güzel biçimde yaşayabiliriz. Çok daha paramızı eşitçe kullanarak çok daha harika hayatlar yaşayabiliriz. Anlatabiliyor muyum?
3: O zaman bizim gibiler kişi, yani bahsettiğiniz konulardan yola çıkarak bu para önceliğimiz olmamalı. Önceliğimiz her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Rabbe, Tanrı'yı onurlandırmak, onun sevgisiyle dolmak ve onunla yaşamak olmalı anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. Yani böylece parayla ilgili diğer konularda da Rab bize bilgilikle bu parayı nasıl kullanmamız gerektiğini zaten yol gösterecektir. Zenginsek zenginlikte nasıl Tanrı'yı onurlandırmamızı evet, gösterecektik. Fakirlikte ise parayı nasıl doğru bir şekilde kullanmamız gerektiğini gösterecektir. Çünkü gerçekten hiç kolay değil. Hem fakirlikte para sahibi olmak, zenginlikte de parayı idare etmek kolay değil. İkisinde de birbirlerinin açısından çok zorluklar var. O yüzden ben bunu anlıyorum sizin konuşmalarınızdan. O zaman programımızın neredeyse sonuna geliyoruz. Son olarak ne söyleyebiliriz? Nasıl toparlayalım?
1: Yani senin dediğine ek olarak belki Paulus'un bir sözü var. Onu da hatırlatabiliriz. Evet, bunu dedik başlangıçta. Paraya tabii ki ihtiyacımız var. Ama Paulus'un çok yine hoşuma giden bir sözü var. O diyor ki Filipililer 4. bölüm 12. ayette yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da, ister tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Yani para konusunda da biz buna belki dikkat etmemiz lazım. Her koşulda, her durumda paramız isterse çok olsun, isterse hiç paramız olmasın da çok az olsun, biz bu her koşulda yaşamanın sırrını öğrenmemiz ve her durumda Rabbe şükrederek hayatımızı sürdürmemiz önemli diye düşünüyorum. Zaten bu şükür olmazsa boş, her şey boş olacak.
2: Ben de para ve kaygı konusunda birkaç şey söyleyerek bitireyim Sedat. Biz hep kaygılı olmamayı vaaz ederiz her zaman. Çünkü Tanrı bizim için gerçekten bunu yaptıysa bizim kaygı çekecek hiçbir şeyimiz kalmaması lazım. Bizi çarmıhı içimizde hissetmemiz lazım. Orada olanı gerçekten içinde hissederse insan, içselleştirirse çarmıhı, aslında hiçbir şey için kaygı çekmez. Ama bu dünyada kaygı çekilmeyecek birinci şey de para kaygısıdır bence. O konuda hiç kaygı çekilmemesi lazım. Bir ayetim var benim. Aslında genelde işte paraya da atıfta bulunarak bu ayeti çok kullanırız. Sadece belki şey yok. Bilindik, çok bilindik, meşhur bir ayettir o. Aslında 6.33 Matta 6.33 diyor ki orada, siz öncelikle onun egemenliğinin ardından gidin. Siz öncelikle Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidin. O egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecek. O zaman gerekli her şey bize verilecektir diyor. Gerekli olan her şey. Gerekli olan sağlıksa gerekli olan sağlık. Paraysa gerekli olan o da verilecek. Yani ben...
1: Önceliğimiz önemli.
2: Yani, aynen öyle. Şunu söyleyeyim. Rab serçeleri, kargaları... Şimdi karga öyle bir hayvan, karga öyle her şeyi yemiyor. Çok bildiğin etobur bir hayvan biraz karga. Onları bile besleyen, onları besleyen bir tanrı var. Anlatabiliyor muyum? Bu kainatta, bu hilkatta herkes yemek de buluyor, şey de buluyor. Dolayısıyla yani... Bizim çekmememiz gereken bir şeydir kaygı, şey para kaygısı. Biz önce ruhsal tatmin anlatıyoruz. Çünkü para tatmin etmeyecek, bunu biliyoruz. Yani ruhsal tatmin, Rab'de tatmin oluyorsan Rab'le tatmin olursa aradığımız şey o olması lazım. O zaman da bereket oluyor. Muhabbetle selamlıyorum değerli bitirirken. Muhabbetle selamlıyorum bütün Radyo Maranata dinleyenlerini. Efendim Rab'in bereketi üzerinde olsun.
3: Evet, para konusun gerçekten çok geniş bir konu. Bu para konusunda konuşarak sevgili dinleyicilerimizi de aslında rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece şunu demek istiyoruz konuyu kapatırken. Dikkat edelim efendim. Paramızı, hayatımızı dengelerken birazcık bu konuyu değinmeye çalıştık. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. Size esenlik diliyoruz efendim. E-mail adresimizi verelim Daniel. Programımızı kapatalım istersen. Neydi? Radyo et...
1: hayat@radyomaranata.com.
3: Güzel. Evet, seni adresten... tuzağa düşürmeye çalıştım ama Cem teşekkür ediyoruz programımıza katıldın.
2: Büyük bir bereket benim için de sizlerle olmak, sizin değerli kardeşlerle olmak çok büyük bereket. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

Açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, benim zamanım daha gelmedi dedi. Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, o nerede diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir dediler. İsa onlara, benim öğretim benim değil beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık, cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa, ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da, Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun. İsa Mesih midir? Yeruşalimlilerin bazıları, öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor, ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Betlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Yahudi önderlerin imansızlığı. Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler, ''Niçin onu getirmediniz?'' diye sordular. Görevliler, ''Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır.'' karşılığını verdiler. Ferisiler, ''Yoksa siz de mi aldandınız?'' dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi.
yasamıza

0: göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona, yoksa sen de mi Celil'edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, Celil'eden peygamber çıkmaz.
1: Yuhanna 8. bölüm.
0: Zinada yakalanan kadın. Bundan sonra herkes evine gitti. İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın," dedi. Sonra yine eğildi. Toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadınsa orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme." Geçerli tanıklık. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen Baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de Babamı. Beni tanısaydınız Babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, "Ben gidiyorum, beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," dedi. Yahudi yetkililer, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," diyor. İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım," dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz," dedim. "Benim o olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa, "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum," dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İbrahim'in çocukları, İblis'in çocukları. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız," diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir," dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir," diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız," dedi. "Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır dediler. İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. İsa'nın yüceliği. Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin. Demek de haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen, bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler, sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün İman Kahramanları adlı programla tekrar karşınızdayız. Ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve bugün konuğum Alper benimle birlikte. Ve birlikte biz Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Öncelikle evet Alper sana hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden geldin, bize katıldın, şeref verdin.
2: Hoş bulduk Daniel, sizinle olmak çok güzel. Bütün dinleyicilerimizle selamlıyorum.
0: Evet, başlamadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa eğer bize soru@radyomaranata.com'dan yazabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi yayınlarımızda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, bugün iman kahramanlarındayız ve Kutsal Kitabı okursak okuduğumuzda hepimizin merak ettiği birçok şeyler vardır. Oradaki peygamberlerin geliş amacı nedir diye düşünebiliriz.

0: Derinde iman deyince aklına ne geliyor? Çünkü iman kahramanlarından bahsediyoruz ama iman deyince aklına gelen bir şey var mı?
1: Evet, iman kavramı kutsal kitapta çok önemli bir kavram gerçekten. Çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır diyor Daniel. Hı hı. Ve iman aslında Tanrı'yı tanımakla birlikte başlayan bir kavram. Yani Tanrı'yı tanımayan bir kişi aslında iman edemez. Çünkü iman ettiğini zannedebilir. Bir Tanrı'ya inandığını düşünebilir ama bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktan daha da fazlasıdır. Hı-hı. İman dediğimiz olgu Tanrı'nın aslında başlattığı, iç varlığımızda bizi armağan ettiği bir aslında emniyettir, güvencedir. Hı-hı. Ve biz bu emniyet sayesinde gerçekten görmediğimiz Tanrı'yı görür gibi yaşayabiliyoruz, emin olabiliyoruz. Bu Tanrı'nın ruhuyla bizim içimizde zaten başlayan bir şey. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Tanrı'dır. Yani hı-hı, Rab İsa hı-hı. Mesih'tir. O yüzden sadece bir Tanrı'nın var olduğuna inanmak ya da ruhsal bir dünyanın var olduğunu düşünmek bizim kutsal kitaptaki iman kavramımızı kesinlikle yansıtmıyor. Bu nedenle dinleyicilerimize gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Hı-hı. Çünkü bir yerde diyor ki cinler bile Tanrı'nın bir olduğuna hı-hı. inanırlar ve bundan titrerler. Ama onlar iman etmiş değildir. İman aynı zamanda Tanrı'ya itaat ettiğimizin bir göstergesi. Eğer biz iman ettiğimizi söylüyorsak inandığımız Tanrı sözüne uygun yaşamak için güç buluyoruz içimizde demektir.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladın. Bugün Musa'nın hayatına bakacağız. Ama Musa'nın hayatına bakmadan belki geçişi anlatmak için biraz daha önceki programlarımızda Yusuf'tan bahsetmiştik. Ve biliyorsunuz Yusuf aracılığıyla İsrail halkı Mısır'a yerleşmişti. Ve orada uzun bir zaman yaşadılar. Yusuf orada yönetici konumundaydı. Orada çoğaldılar. Çok bereketli oldular. Yaşamları iyiydi. Ancak daha sonraki zamanda Yusuf öldü. Kardeşleri öldü ve Yusuf'u tanımayan bir kral tahta geçti. Bir firavundu bu ve İsrail halkına kölelik yapmaya başladı. Çünkü ülke onlarla dolup taşmıştı. İsrailler çok çoğalıyordu. Rab onları çok bereketlemişti. İşte böyle bir dönemde İsrail halkı zorluk, sıkıntı, baskı yaşarken, orada köle durumundayken Musa dünyaya geldi. O zaman Alper'cim biraz Musa'nın doğumundan bahseder misin? Bu zor dönemde neler yaşadı, nasıl dünyaya geldi, Rab onun hayatında nasıl etkindi diye böyle bir giriş yapsak.
1: Evet Daniel, senin de çok güzel bir şekilde giriş yaptığın gibi aslında Musa Yusuf'u tanımayan bir firavunun döneminde dünyaya geldi. O döneme kadar tabii Yusuf ve ondan önceki dönemlerde dediğin gibi Tanrı'nın halkı orada yaşamaya başlamıştı. Yakup ve ailesi oraya taşınmıştı ve orada çoğalmaya başladılar. Goşen bölgesi denen hayvancılık bakımından çok verimli topraklarda büyüdüler, serpildiler bir halk olarak. Mısırlılarla neredeyse eş düzeyde nüfus ve hatta onu da yavaş yavaş geçmeye başladıkları bir dönemde Musa'nın doğduğunu görüyoruz. Ve İsrail halkına düşmanlık besleyen bir firavunun, aslında o hanedana ait bir firavunun yönetimde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve baktı ki bu firavun İsrail halkı çok fazla büyümeye başladı, nüfus olarak artmaya başladı ve bir korku kapladı Mısırlıları. Hı hı. Ve dediler ki biz bu şekilde buna izin verirsek onlar bize egemen olacaklar ve böylece İsrail halkından doğan erkek çocukların öldürülmesi buyruğunu verdi. Hı hı. Ve işte Musa böyle bir dönemde dünyaya geldi ve Musa da ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Doğduğu için İsrailli bir ailede babası Amram ve annesi Yokevet, bunlar Levi oymağından insanlardı. Yani aynı şekilde Yakup'un oğullarından, İsrail oğulları arasından Levi oymağından geliyordu Musa. Fakat gerçekten Tanrı'nın lütfuyla annesi Musa'ya kıyamadı. Musa'nın çok güzel bir çocuk olduğunu gördüğünü söylüyor. Aslında burada Rabbin koyduğu bir işaret olarak ben algılıyorum. Hı hı. Yani gerçekten Musa'da Tanrı'nın bir eli vardı. Tanrı onun için ayırmıştı Musa'yı. Ölmesine izin vermedi ve bu nedenle bir sepet içerisine koyarak Musa'yı ırmağa bıraktı. Hı hı. Nil ırmağında ve Musa'yı uzaktan kız kardeşi Meryem'in izlediğini biz sonradan okuyoruz. Ve işte bu böyle bir ortamda Musa doğdu ve Tanrı'nın eli Musa'yı bu ırmakta yönlendirdi ve çok enteresan bir şekilde Firavun'un kızı Nil Irmağı.

0: Mağaranın kıyısına çıktığında sepetteki bebeği gördü ve çocuğu aldı ve Musa adını koydu. Yani Musa sudan çıkardım anlamına geliyor. Çok enteresan, yani Tanrı'nın yargısından da kurtarıldığı gibi sanki, yani Nuh tufanıyla da bağlantı kurabiliriz belki. Nasıl ki Nuh ve oğulları sudan çıkmışlardı, sudan kurtulmuşlardı. Aynı şekilde Musa da sudan çıkarıldı. Tanrı onu korudu. Mısır'ın yargısından onu kurtardı. Ve çok enteresan bir şekilde aslında düşmanının sarayında yetiştirilmek üzere Firavun'un kızı onu evlat edindi. Ve daha da lütufkar bir şekilde kız kardeşi Miriam geldi ve bu bebek için bir süt annesi ister misin dedi Firavun'un kızına. Ve ondan sonra geldi annesini çağırdı ve annesinin kendi sütüyle Musa büyüdü. Yani bu müthiş bir mucize aslında. Yani kendi düşmanlarının elinde büyütülen bir Musa'yı görüyoruz. Aslında Firavun'un kızı da biliyordu aslında bu bebeğin bir İbrani bebeği olduğunu, çünkü sarayda ve yönetim içerisinde İbrani bebeklerin öldürüldüğünü biliyordu. Ama görüyoruz ki Tanrı Firavun'un kızının yüreğine merhamet koymuştu ve muhtemelen bir çocuğu yoktu ve Rab de bu özlemi biliyordu muhtemelen Firavun'un kızının yüreğinde. Ve işte dedi, sana bir oğul veriyorum, zamanı gelene kadar onu koruman için sana emanet ediyorum dedi. Bu da çok enteresan. İbrani olacak, ileride İsrail halkını kurtaracak olan büyük bir peygamber, bir Mısırlının ev halkında, Mısırlının anneliği altında büyüyor. Bütün bunlar Tanrı'nın lütfu.
1: Aslında sen konuşurken şu da aklıma geldi. Yani çok ilginç değil mi? Musa daha küçükken, bir bebekken Tanrı'nın eli onun üzerindeydi ve küçüklüğünden beri, yani bebekliğinden beri, hatta onun yönlendirmesi, işte dediğin gibi Firavun'un kızının yıkandığı nehrin oraya doğru yönlendirmesi bir şekilde çok ilginç. Ve o zaman şunu düşündüm, yani Tanrı aynı şekilde bebeklikten itibaren bizimle de ilgileniyor mu gerçekten? Yani benimle de ilgileniyor mu? Bazen düşünüyoruz, Musa evet çok büyük bir peygamberdi, o yüzden belki Tanrı onunla ilgilendi, ama ne dersin, yani Tanrı bütün insanlarla bir şekilde ilgileniyor mu? Zaten bunu belki daha sonraki zamanlarda göreceğiz, ama ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani Tanrı her bir kişiyle aslında ilgileniyor, onların hayatlarında olmak, onları yönlendirmek istiyor, tıpkı Musa'nın hayatını yönlendirdiği gibi. Bence bizim, bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Alper?
0: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani İbrahim de dediği gibi bütün dünyanın tanrısı adil olmalı demişti İbrahim. Gerçekten Tanrı bütün insanlığın tanrısıdır. Her birimizi özenle tek tek yaratmıştır. Ve annemizin rahminde oluşum sürecimizi gözleri görmüştür. Yani Davut da bunu mezmurunda söylüyor. Ne müthiş yaratılmışım. Evet. Yani annemin rahminde, o karanlıkta beni yarattığında, beni ördüğünde diyor. Ve hatta rahimde düşmeden önce bile Tanrı bizi tanıyor, bizi görüyor. Yeremya dediği gibi, sen daha doğmadan önce seni tanıdım, günlerin hepsini sana belirledim. Yani gerçekten bu böyle. Musa için de biz bunu dediğin gibi görüyoruz ve her birimiz için böyle. Yani dinleyicilerimiz de bunu kesin olarak bilebilirler ki Tanrı onları seviyor. Tanrı onlar daha doğmadan önce onların doğacağını biliyordu. Onları annelerin rahminde sevgiyle yaratan Yüce Tanrımız, her birimizin hayatında özel bir planı olduğu kesindir.
1: Gerçekten dediğin gibi Tanrı'nın harika işleri var ve her birimizi çok seviyor ve bizlerle ilgileniyor. Sonra aslında Musa'nın hayatında, evet, sarayda büyüdü ve sarayda büyürken birçok şey öğrendi ve orada da kalabilirdi aslında, ama bir şekilde bir sorunlar yaşadı, bazı problemler yaşadı. Daha doğrusu belki sen anlatmak istersin, devam edebilirsin. Yani yavaş yavaş büyürken, aslında sarayda büyürken, ama kendisinin İbrani olduğunu ve bir şekilde İsraillerin soyundan olduğunu herhalde fark etti ve bir şekilde çözüm bulmaya çalıştı. Yani ben burada sarayda rahat rahat büyürken neden İsrail halkı ya da benim halkım köle olarak yaşıyor, köle olarak büyüyor? Ve buna kendi kafasına göre bir çözüm bulmaya çalıştı.
0: Evet, Musa tam bir prens olarak yetiştirildi ve diyor Mısırlıların bütün bilimlerinde yetiştirildi, geliştirildi ve Mısır o dönemin yani süper gücü. O dönemde süper güç olan bir ulus. Teknolojik bakımdan biliyorsun piramitler yapıyorlardı. Yani hı hı. matematik, geometri alanlarında çok gelişmiş olduklarını anlıyoruz. Yani özellikle işte mühendislik alanında gelişmeleri var. Tarım alanında büyük devrimler yapmış bir ulustu. Ve aynı zamanda silah ve tabii ki ordu hı hı. teknolojilerinde çok ilerildi. Ve çok gerçekten o dönemde bilge insanların da bulunduğu. Yani Firavun'un etrafındaki danışmanlar gerçekten o dönemin dünya bilgeleri arasında sıralı insanlardı. Ve Musa bütün bunlar tarafından eğitildi. Hı hı. Yani düşün 40 yaşına kadar yoğun bir eğitim, yoğun bir kraliyet hayatı, yoğun bir hitabiyet yeteneği, konuşma yeteneği, her bakımdan donanmış, her bakımdan güçlü, yetkili, dünya açısından gerçekten müthiş bir şekilde dört dörtlük bir kişi olarak yetiştirildi. Ama dediğin gibi 40 yaşından sonra Tanrı onun yüreğinde çalışmaya başladı ve halkına karşı özlem verdi. Yani dediğin gibi halkı özellikle ezilirken, kölelik içerisinde inlerken... Radyo Maranata.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: bitti ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle

0: gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız

0: da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, bir Doğrusunu Öğrenelim programında daha sizlerle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Bu konulardan bir tanesi de bugün işleyeceğimiz eşcinsellik konusu. Stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Eşcinsellik üzerine Sayın Kulakçıoğlu'nun bir kitabı var ve internetten de bu kitaba ulaşabilmeniz mümkün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için ayrıca çok mutluyuz. İlk sorumu size yöneltmek istiyorum İsmail Bey. Eşcinsellik nedir?
1: En yalın tanımıyla eşcinsellik, aynı cinsten insanlara karşı tensel ilgi ve istek duymaktır diyebiliriz.
0: Peki eşcinsellik bir hastalık mıdır?
1: Günümüzde böyle bir tanımlama yapılmıyor. 1970'li yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde DSM tanılarından çıkartıldı. Ancak cinsel kimlik bozukluğu olarak kabul eden var, etmeyen var. Cinsel kimlik bozukluğu olarak kabul edenler biyolojik, anatomik ve ruhsal uygunsuzluğu dile getiriyor. Kabul etmeyenler bunu bir yönelim olarak tanımlıyor. Genlere ya da hormonlara bağlı olduğunu savunanlar var ama ispat edilememiş. Edilememiş. Çünkü hem genler hem de hormonlar tek başlarına ele alınan konular değil. Üstelik hormonal bozukluklar günümüzde tedavi edilebiliyor. Örneğin tiroid bezlerinden kaynaklanan hormonal sorunlar tıbbi müdahale ve periz ile düzelebiliyor. Günümüzde de eşcinseller de gen ya da hormon etkenini terk ediyorlar görünüyor.
0: Bir hastalık olmadığından bahsettiniz. Peki hastalık olmamasına rağmen eşcinselliğin tedavisi var mı?
1: Yani burada kişinin isteğine bağlı bir durumdan söz edebiliriz. Çünkü eşcinsellerin hakları var. Yani yasal olarak ve onların kendi kararlarına bir müdahale etmek söz konusu değil. Önce bunu vurgulamak istiyorum. Ama bir kişi eğer bu eşcinsel eğilimini bırakmak istiyorsa, yani aynı cinsten kişiye olan ilgisini bırakıp da karşı cinsten olan kişiyle bir ilişkisinin kurulmasını istiyorsa bir karar vermesi lazım. Ama bu da onun tamamen kendi kararına bağlı bir konudur.
0: Evet.
1: Ve eğer öyle de oluyorsa tabii ki mümkündür.
0: Yalnızlık, ilgisizlik ve ruhsal çöküşler kişiyi eşcinselliğe iter mi?
1: Yani etkisi vardır mutlaka ama asıl aile ve toplumun çocuk yetiştirme alışkanlıklarıyla ilgilidir. Bebeklikten başlayarak ya erkeğin baba, kızın da anne ile özdeşleşmesiyle ilgilidir. Çocuklukta ve ergenlikte yaşanan taciz, tecavüz gibi travmaların bir ya da birkaçının bir araya gelmesiyle ilgilidir diyebilirim. Ama bu eşcinsellik ortaya çıkışı çok kompleks bir konu. Yani şu şekildedir demek çok zor. Burada anahtar rolü ailenin oynadığını düşünüyorum. Çünkü bir bebek doğduğu andan itibaren ailede yetişiyor. Aynı zamanda toplumun tabii ki bu eşcinsel eğilimleri destekler olup olmaması da çok önemli. Daha önce yurt dışında bir televizyon programında gördüm, haberlerinde gördüm. Orada eşcinsel bir baba vardı, 6 yaşında oğlu vardı ve onun eşcinsel arkadaşları vardı. Ve o eşcinsel arkadaşları o 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyordu. Yani tabii ki bu durumda hem aile var hem toplum tarafından benimsenmiş eşcinsel evlilikler de yapılabilir, evlat sahibi olabilirler. Yani bunlarla ilgili düşünmek gerekiyor diye inanıyorum.
0: Evet, bunlar dikkat çekici konular. Çünkü ben de böyle bir olaya tanık olmuştum, gazetelerde yer alan. Cinsel kimliğini değiştirerek evlilik yapan ve çocuk doğuran kişileri görmüştük. Demek ki bu da yine aile ve çevreden etkilenmeyle de olabiliyor. Peki aile içi şiddet ve cinsel tacizler eşcinselliğe eğilimi arttırır diyebilir miyiz?
1: Yani ben bu konuda bir numara olduğunu söylüyorum. Çünkü bu konuyu araştırmaya başladığım zaman, daha doğrusu tezi olarak verildiğinde, hazırlık tezi olarak verildiğinde Şunu fark ettim. Aile en önde geliyor, bir numaralı konudur. Çünkü ailenin çocuklarına karşı sorumluluğu var ve bu sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Eğer şiddet varsa ya da taciz varsa bunun sonucunda yani bir çocuğun aklında olmayan, bilmediği bir durumla karşılaşıyor ve bunu normal gibi görmeye başlıyor, normal gibi algılamaya başlıyor. Ya da bunun dışında daha farklı bir şey var. Diyelim ki erkekler için eğer evde baba sürekli kalmıyorsa çocuk, erkek çocuk annesiyle kendisini özdeşleşiyor. Zaman zaman denk geliyorum. Böyle 6-7 yaşlarındaki çocuk kadınsı davranışları varsa hemen hemen eminim çok durumda baba evden uzak oluyor. Ve bunun sonucunda da annesiyle özdeşleşiyor. Çünkü neden? Annesiyle toplantılara katılıyor, annesiyle birlikte geziyor, annesiyle birlikte konuşuyor ve doğal olarak bunun davranışlarını alıyor. Ama bunun ortaya çıkması o yaşlarda böyle belirtiler verse de ergenlik döneminde oluyor. Çünkü cinsel kimlik bunalımına giriyor, çıkış yolları arıyor ve bu defa model olarak babayı değil de annesini alıyor.
0: Evet, benim de bir genç kızım var ve etrafında da yine aynı yaş grubundan gençler var ve birçoğu gördüğüm kadarıyla cinsel kimlik arayışındalar ve ne yapmaları gerektiğinde çok bilmiyorlar açıkçası. Bu konuda o zaman ailenin de uyanık olması gerekiyor. Ona göre bir takım tedbirler, yakınlaşmalar sağlaması gerekiyor, alması gerekiyor demek ki.
1: Uyanık olması ve doğuştan başlayarak, yani doğduğu andan başlayarak bir anne ve baba

0: çocuk o duruma gelmiş oluyor.
1: O zaman psikolojik ve biyolojik olarak destek alınmasında fayda var. Eğer bu gençleri böyle görebiliyorsak, yakından tanıyabiliyorsak, aile olarak, çevre olarak.
0: Doğru, ama aslında o aşama genelde biraz geç oluyor. Hep başa. Yani anne ve baba doğru bir çocuk yetiştirme anlayışına sahip olması gerekiyor. Eğer böyle bir anlayışa sahip değilse artık sonrası zor. Şey, kanser gibi düşünelim. Yani bir kişi kanser olmadan önce eğer ya da yeni başladıysa birçok kanser türü kolayca tedavi edilebiliyor. Ama kanser olduktan sonra artık aşamalarına göre tedavisi zorlaşıyor. Yani bu konuda
1: İmkansızlaşabiliyor.
0: böyle bir şey. Yani bu sıfırdan itibaren bak, yani bir çocuğun sıfır yaşından itibaren bakmak gerekiyor ve anne baba buna göre çocuğunu yetiştirmesi gerekiyor.
1: Evet, o zaman sevgili anne babalar diyoruz, çocuklarınıza doğduğu günden itibaren dört gözle sarılın ve bakın ona, ne olması gerekiyorsa onun gibi öyle yetiştirin demekte
0: Evet,
1: fayda var.
0: kesinlikle. Hatta şunu da ekleyebilirim. İşte diyorlar, çocuklar fotoğraf makinesi gibidir. Yani
1: Doğru.
0: toplumumuza çok yaygın bir şey.
1: Evet.
0: Aslında bak, bunu biliyoruz. Yani çocuk fotoğraf makinesi gibi ise doğru olan şeyleri ve doğru olmayan şeyleri zihnine kaydediyor.
1: Kaydediyor.
0: Ve bunun sonucunda onun hayatında etkili oluyor.
1: Doğru. Peki yasak meyveyi yedikten sonra mı? Yani Tanrı'ya uygun olmayan davranışlar, eşcinsellik gibi ortaya çıktı. Çünkü yasak meyve yendi. Yaratılış bölümünde konu edilen Adem'le Havva'nın yedi yasak meyve ve biz günaha düştük. O zaman da bu tip davranışlar o zaman mı çıktı diye size sormak istiyorum.
0: Tabii ki günahın etkisi var. Yani Hristiyan ilahiyatı birçok eşcinsellik değil. Yani bozulmuş olan her şeyi ilk ve asli günaha bağlıyor. Ama biz yaratılışa baktığımızda yaratılış birinci ve ikinci bölümlerde bir yaratılış sahnesi görüyoruz. Bu yaratılış sahnesinde Tanrı evreni yaratıyor ve aynı zamanda insanı da yaratıyor. Ve insanı yarattığında şunu söylüyor. Buradan size okuyayım. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminiz altına alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Şimdi bu insanın yaratılışına baktığımızda Tanrı erkeğe erkek kimliği ve dişiye de dişi kimliği veriyor. Ve aynı zamanda çocuklarla da bereketliyor. Yani kutsanma bu anlama geliyor. Ve burada her birinin kendi bir öz yapısı var. Hem biyolojik olarak var, hem de ruhsal olarak var. Ve buna göre düşünmek lazım. Ve her şey iyi, pardon. Her şey iyi ve doğru olarak yaratıldı. Ama ilerleyen bölümlere geldiğimiz zaman, çok fazla da değil, ikinci bölüme geldiğimizde Tanrı burada yaratılışın biraz daha ayrıntısını veriyor. Ve ne yapıyor? Önce Adem, sonra kadın yaratıldı diyor. Ve onların ikisinin arasındaki ilişkiyi de şöyle tanımlıyor yaratılıştan sonra. Adem söylüyor hatta bunu. İşte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi de tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Yani aralarındaki ilişkiyi tek bir beden olarak tanımlıyor. Tanrı erkek ve kadına baktıkları zaman evlilik kurumunda bir araya geldiklerinde tek kişi, ayrı biyolojik yapıya farklı, ayrı biyolojik yapıda olan iki kişinin, ayrı ruhsal yapısı olan iki kişinin tek kişi olduğunu görüyor ve bunu evlilik kurumunda bir araya getiriyor. Ama ne oldu? Tabii ki günah işlendi ve günah işlendikten sonra da işte buradan düşüş başladı. İnsan Tanrı'dan koptu ve Rab'le bağları koptu. Ruhsal ölüm gerçekleşti ve aynı zamanda fiziksel olarak da insanlarda bir düşüş başladı ve genler mutasyona uğradı ve fiziksel olarak da ölüm gerçekleşti. Hem ruhsal hem fiziksel ölüm gerçekleşmiş oldu. Yani kısaca şöyle ileriye doğru biraz bakarsak, bundan sonraki bölümde ilk cinayet işleniyor. Yani Yaratılış 4. bölümde. Neden? Çünkü günah

0: sonucu. Sonra tufandan öncesine geldiğimizde, Nuh'un günlerinden önceki günlere geldiğimizde, orada artık bir ahlaksal çöküş yaşandığını anlıyoruz. Çok anlatmıyor yani, eşcinsellik demiyor, şu demiyor, ama anlıyoruz ki cinsellik bozulmuş bir durumda. En azından emin olduğumuz bir konu var. Çok eşlilik başlamış. Aslında evet. Tanrı insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Ve bundan sonra da toplum da çökmeye başlıyor ve böyle devam ediyor. Ama eşcinsellik konusunda en belirgin olarak yasada geçiyor. Yani Musa peygamber dönemindeki yasada geçiyor. Ve şöyle diyebiliriz, eşcinsel ilişki anatomik uykusuzluğun yanında ruhsal kirlenmeyi de içermesi, Tanrı halkının kutsallığını bozması nedeniyle toplumun dışında tutulmak istenmiştir. Yasada bu böyledir. Bu nedenle toplumun dışına çıkarılmasını istiyorlar. Yasada diyor, kadınla yatar gibi erkekle yatmaktaki yasada geçen kadınla yatar gibi erkekle yatmaktaki aykırılık, bozukluk yalnız iki kişiyi ilgilendiren bir konu değildir. Bu aynı zamanda insanın yaratılışına uymayan diğer cinsel tercihler gibi eşcinsellikte Tanrı'ya karşı yapılmış bir harekettir. Neden Tanrı'ya karşı yapılmıştır? Çünkü Tanrı insanı yaratılışta erkek ve dişi olarak yarattı. Ve insan cinsel kimliğini kendi istediği gibi belirlemek istiyorsa ya da bu yöne doğru gittiğinde Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş oluyor. Ve hem Tanrı'ya yabancılaşıyor hem de kendisine yabancılaşıyor. Arzuları, istekleri daha da çok bozuluyor. Ve bedensel ve ruhsal kirlilik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani bizler kadınlar ve erkekler olarak aslında bedenlerimizi Tanrı'nın istediği gibi kullanmakla yükümlüyüz.
1: Peki. Kutsal kitapta cinsellik nasıl anlatılıyor peki?
0: Kutsal kitaptaki cinsellik iyi ve doğru şekliyle kadın ve erkek arasında ve Tanrı'nın istediği şekilde yapıldığında zevk veren ve hoş bir şeydir. Böyle. Yani cinselliğe karşı bir Tanrı'nın tavrı yok. Çünkü zaten kadın ve erkek olarak bunu yaratıyor. Ama bunun dışına çıkıldığı zaman bu defa kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi bozulduğu gibi Tanrı'yla da bozuluyor. Eğer Tanrı'nın yaratılışına sadık kalınmış olsaydı insanlar için gerçekten bu çok harika olacaktı. İşte kutsal kitapta Ezgilerin Ezgisi diye bir bölüm var. Evet. Sevgi ölüm gibi diyor. Yani seni sevmek ölüm. Yani böyle bir söz kullanıyor. Yani aşık olmayı böyle anlatıyor. Demek ki kutsal kitapta bir sorun yok bu konuda. Yani iki kişinin birbirini sevmesi konusunda. Ama yanlış olan tutum bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin işte o aldıkları, yaratılışta aldıkları biyolojik ve ruhsal duruma uygun olmayan tutumları oluyor. Şimdi yasaya geldiğimizde genel olarak bozulmuş cinsellikle ilgili olarak neleri anlatıyor?
1: İsmail Bey, ben sözünüzü balla kesmek istiyorum. Çünkü bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerde, yani kutsal kitapta cinsellik nasıl anlatılıyor konusunda kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Sayın İsmail Kulakçıoğlu'yla birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Maranata.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. İsmail Kulakçıoğlu'yla eşcinsellik konusunda konumuza devam ediyoruz. Kutsal Kitap'ta cinsellik nasıl anlatılıyor sorusunda kalmıştık. İsmail Bey bize açıklamaları yapıyordu kaldığımız yerden. Tekrar dinliyoruz kendisinden.
4: Evet, Tevrat bölümlerinde Leviler 18. bölümde şöyle yazıyor. Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. Rab benim. Yani burada Rab özellikle kendi Rabliğini vurguluyor. Yani beni dinleyeceksiniz diyor. Bunun yanında annenle cinsel ilişkide bulunmayacaksın. Yani uzun uzun orada devam ediyor. Akrabalarıyla kabul etmiyor. Teyzelerle kabul etmiyor. Amcasının eşiyle yengesiyle kabul etmiyor. Ve kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmasını kabul etmiyor. Ve hatta şöyle diyor. Çünkü o kardeşinin namusundur. Yani o aynı zamanda demek ki senin de namusundur diye anlatıyor. Kutsal Kitap cinselliği pak bir olay olarak alıyor. Kadın ve erkek arasında evlilik kurumu içerisinde ikisine ait özel bir ilişki, pak bir ilişki olarak tanımlıyor.
3: Kimsenin olmadığı, sadece evet. O iki kişiye özel zamanlar. Evet. Peki, cinselliği bu şekilde anlatıyor Kutsal Kitap. Peki eşcinselliğe Kutsal Kitap nasıl bakıyor?
4: Kutsal Kitap'ta eşcinsellik, yani daha önce biraz da söylediğim gibi, Tanrı'ya ve onun düzenlediği yaratılışa uymayan eylemler arasında değerlendirilir. Eşcinsel ilişki anatomik uygunsuzluğun yanında ruhsal kirlenmeyi de içerir. Ve Tanrı halkının kutsallığını bozar. Yani sadece iki kişi arasında değil, Tanrı halkının kutsallığını da bozuyor. Erkeklerin birbiriyle, kadınların birbiriyle ve hayvanlarla cinsel deneyimler yaşaması kesinlikle yasaklanmıştır. Ve evlilik içerisinde cinselliğin olması gerektiğini vurguluyorlar. Hristiyan ilahiyatında ise İsa Mesih'in ruhu, yani kutsal ruh, İmanın içinde konut kurduğundan ve aynı zamanda imanlı ile İsa Mesih özdeşleştiğinden tek eşli evlilik ilişkisi içinde erkek ve dişi arasında cinsel paklık ayrı bir önem kazanmaktadır. Yani burada da yine İsa Mesih sonraki dönemde erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi vurguluyorlar. Korintlilere mektuba baktığımız zaman o dönemde putperest alışkanlıklar vardı. Bunlar tövbe ettiler, putperestlikten vazgeçtiler, Hristiyan oldular. Ama Tanrı'nın topluluğuna geldiği zaman eski alışkanlıklarını da sürdürmek istediler. Ve o zaman Tanrı bunlara kesinlikle karşı çıktı. Ve onların yargılanacağını tekrar söyledi. Kendilerini yakışıksız tutkulara terk etti diyor. Yani Tanrı'nın bugünkü dönemdeki yargısı odur. Onları yakışıksız tutkulara terk etmesidir. Ve bir yerde de şunu yazıyor özellikle. Bir zamanlar oğlan ve oğlancıydınız ama şimdi kutsal ruhla yenilendiniz ve yıkandınız. Yani demek ki eski yaşamda, eski putperestlik alışkanlıkları olduğu dönemde bunları yaptınız ama siz bunlardan tövbe ettiniz. Şimdi Tanrı'nın topluluğundaysanız artık bunlardan vazgeçmeniz gerekir diye çok açık bir şekilde söylüyor.
3: Eşcinsel bir kişi tövbe edip İsa Mesih'te tam olarak kurtuluşa erişebilir mi?
4: Tabii ki erişebilir. Yani İsa Mesih hastaların iyilerin değil, hastaların, günahkarların şifa bulması için geldi. Ama bunun için kendisinin ne yapması gerekiyor? Tövbe etmesi gerekiyor. Şimdi tövbe etmek ne demek? Yani tövbe demek değil öncelikle. Tövbe etmek gerçekten bir konuda vazgeçmek ve geriye dönmek, daha doğrusu Tanrı'ya yönelmek anlamına geliyor. Yani hangi yöne gidiyorsanız oradan geriye dönüyorsunuz. Yani demek ki bir kişi eşcinsel ilişki içindeyse tövbe ettiğinde oradan dönüp ne oluyor? Tanrı'ya yöneliyor ve İsa Mesih onları o şekilde kabul ediyor. Ama bunu kabul etmesi demek bu tutumları sürdürmek anlamına gelmiyor. Şunu da yine özellikle vurgulamak istiyorum. Sadece bu eşcinseller için değil. Yani bütün günahkarlar için geçerli. Aile içi ilişkiyi kabul etmiyor. Ya da evlilik dışı ilişkiyi kabul etmiyor. Komşusunun karısıyla olan ilişkisini kabul etmiyor. Yani bir kişi biz tövbe etmeli dediğimiz zaman konumuz eşcinsellik üzerinde dönüyor ama konu çok daha geniş. Yani bir kişi İsa Mesih'e aitse özellikle Tanrı'nın tiksindiği bu günahlardan tövbe etmesi ve Rab'be dönmesi gerekiyor. Ona göre yürümesi lazım. Ama günümüzde bazı liberal yorumlar var. Kutsal kitabın ayetleri bağlamında değerlendirilmiyor. Yani onunla ilgili şunları söyleyebilirim. İşte o Korintliler 6. bölüm 9-10 ayette geçen oğlan ve oğlancılar New International versiyonda ikiye ayrılarak birinci ifadenin erkek eşcinseller, ikinci ifadenin eşcinsellik suçu işleyenler diye garip bir tanımlama yapmışlar. Ben de bunun tam ne anlama geldiğini bilemedim. Bunlar şöyle diyorlar. Bundan her tip eşcinsel ilişkinin değil de putperestlikle birlikte yapılan eşcinsel ilişkinin günah olduğunu söylüyorlar. Yani şimdi biz insanlar olarak öyleyiz. Yani bir şey yapacaksak bunu kendimize göre mantıklaştırmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama kutsal kitabın metinleri bu konuda çok net ve açık bir şekilde söylüyor. Zaten o ayetlerde bağlamında değerlendirdiği zaman az önce söylediğim gibi bütünlüğü az önce de söylediğim gibi bunun bütün okursam ayetler şöyle diyor. Günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır. Ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız. Kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız diyor. Yani demek ki İsa herkesi kabul ediyor. Yani sadece eşcinselleri değil. Burada söylenen diğer günahlarla birlikte yaşayanları da fuhuş yapanlar dedikleri zaman o günkü toplumda tapınaklarda fahişelik yapanları söylüyorlar. Çünkü o günkü tapınaklarda fahişelik yapmak bir suç değildi. Normal bir şeydi ve gelirinde tapınağa veriyorlardı. Ama bu kişiler İsa Mesih'teki kurtuluşu kabul ettikten sonra artık bunu sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın kutsal olduğu gibi topluluğu da kilisesinde kutsal olması gerekiyor.
3: Eşcinsel eğilimi olan bir yakınımız olabilir. Bunu herkes aile içinde karşılaşabilir. Ya da kiliseye gelip de inancımızı merak eden, araştıran bir kişinin eşcinsel eğilimi mümkün olabilir. Biz imanlılar olarak hem kilise önderleri hem imanlı orada kilise üyeleri nasıl davranmalıyız?
4: Yani aslında diğer günahkarlara bizler de bir günahkarız. Yani önce onu söylemek istiyorum. Yani hepimiz günahkarız ama nasıl diğer günahkarlarla birlikte oluyorsak ve günahkarlara da sevgiyle davranıyorsak eşcinsellere de sevgiyle davranmamız gerekiyor. Bu önemli bir konudur. Ama bu sevgiyle davranmak sözünün de üzerinde durmak istiyorum. Yani onlarla aynı çerçevede yer almak da gerekmiyor. Yani empati yapacağız diye öyle yapmıyoruz. Ya da bir şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kişi hırsızlık yapıyor. Kiliseye geliyor. Şimdi o hırsızlık yaptığı için ben ona empati olsun diye onunla birlikte gidip hırsızlık yapmıyorum. Doğru. Yani yaparsam suç işlemiş oluyorum. Doğru. Yani hem Tanrı'ya karşı işlemiş oluyorum hem de bugünkü yasalar çerçevesinde suç işlemiş oluyorum. Yani bunun gibi düşünmek gerekiyor. Kabul etmeliyiz ama aynı zamanda bunun insan olarak sevmeliyiz. değer vermeliyiz, değersizleştirmemeliyiz. Kim olursa olsun değersizleştirme her durumda şeytandan gelir. Yani kutsal kitaba göre bu böyledir. Biz insan olarak değer vermeliyiz. Ama İncil'de başkalarının yaptığı karanlık işlere de karışmayın diyor. Bu noktada da kendimizi düzenlemeliyiz diye düşünüyorum.
3: Çok bıçak sırtı. Ayrıca daha doğrusu düşünce ve hareket tarzları var. Rabb hepimizin yardımcısı olsun bu konuda herkesin.
4: Ben daha önce aslında birkaç kez karşılaştım. Yani kilisede de karşılaştım. Günlük hayatın içerisinde de. Tabii ki günlük hayatın içindekiler farklı. Yani kilisede dediğim ziyaretçiler aracılığıyla, evet. Ziyaretler için gelenler aracılığıyla karşılaştığımda. Yani çok zor bir konudur.
3: Evet.
4: Yani gerçekten bir kişinin yürekten İsa Mesih'e iman etmesi gerekiyor. Kendisini İsa Mesih'e teslim etmesi gerekiyor. Onun aracılığıyla şifa bulacağına iman etmesi gerekiyor. Kurtulduktan sonra kendisini kutsallaştıracağına iman etmesi gerekiyor ki örnekleri de var. Yani zor görünen örnekler arasında en azından birkaç tane tanıyorum. Ve onlar hayatlarını tıpkı o yaratılışta olduğu gibi Tanrı'nın istediği doğrultusunda düzenleyebildiler. İmkansız değil ama zor bir konu.
3: Hamdolsun, ne kadar güzel Rab o yürekleri, o bereketi herkese versin böyle zor durumda olanlar için. Peki bu eğilimlerden kurtulan bir kişi oldu diyelim. Kiliseye devam ediyor, ibadetini yapıyor. İman ediyor, aklanıyor. Kilisede hizmet verilebilir mi bu kişiye?
4: Hizmet edebilir mi bu kişi?
3: Evet.
4: Tabii. Şimdi hizmet etmekle ilgili kutsal kitapta belli bölümler var. Örneğin 1. Timoteus 3. bölümde. İşte burada gözetmenlerin nitelikleri diye bir başlık altında neler olabileceğini söylüyor. Bu sadece işte geçmiş yaşamında eşcinsel olanlar için, herkes için aynı standart geçerli. Eğer bir kişi gerçekten Tanrı'nın istediği doğrulukta yaşıyor ve yürüyorsa tabii ki hizmet edebilir. Ama sadece o değil. Örneğin o bölümlerde diyor ki gözetmen tek karılı olsun diyor. Evet. Demek ki biz İncil açısından baktığımızda sadece eşcinsel değil, iki eşli bir kişiyi de kilisede
3: gözetmen
4: olmamalı diye düşünüyorum yani. Doğru.
3: Hani diğer günahlar baktığımızda göz ardı edilir demeyeyim, görmediğimiz günahlar var hani kişide. Evet. Ama bu biraz daha dışa dönük, yani dıştan görülebilir hareketlerle ve konuşmalarla sezilebilir bir şey olduğu için bu soruyu yöneltme gereği duydum. Hani diğer günahlar gizlenebilir kişilerden, Tanrı'dan değil tabii, ama bu biraz daha farklı bir şeye geldiği için verilebilir mi, bu hizmet edebilir mi sorusunu size yönelttim. Teşekkür ederim verdiğiniz cevap için.
4: Bir şey değil.
3: Bir takım eşcinsel hareketler var. Dünyanın pek çok yerinde, ülkemizde de var. Yürüyüşler yapıyorlar, protestolar yapıyorlar. Kendi bünyelerinde dernekler açıyorlar. Bu eşcinsel eğilimi olan gençlerin ebeveynleri de bu derneklere üye oluyorlar. Bu gençlerin, insanların yanında oluyorlar. Bizim imanlar olarak bu kuruluşlara bakış açımız ne olmalıdır? Çünkü bayağı bir faaliyetleri var. Facebook'ta da belli, işte sosyal medya hesaplarında da özel günleri oluyor. Ve gençler ister istemez, bunlar da bir kişi, bunlar da bir can deyip onlara destek olmak için bu tip eylemlere yönelebiliyorlar. Bizim bu kuruluşlara, bu derneklere, bu tip protestolara, yürüyüşlere bakış açımız ne olmalıdır?
4: Şimdi öncelikle yasalar çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Yani yasalar bu konuda eşcinsellere özgürlük veriyor. Türkiye'de, en azından Türkiye'de konuşuyoruz. Avrupa ülkelerinde tabii aynı şekilde geçerli, ya da daha geniş tanımıyla Batı toplumlarında bu geçerlidir. Yani demek ki bizlerin onların üzerinde bir yaptırımımız söz konusu olamaz. Hı hı. Ancak şunu söyleyebilirim. Nasıl yani onlar, eşcinseller doğru bildiklerini söylüyorlar ve yapıyorlarsa, biz de doğru bildiklerimizi söylemeli ve yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani bizler onlar üzerinde bir baskı grubu değiliz. Olamayız da.
3: Tabii ki.
4: Ama aynı zamanda onlar da bizim üzerimizde bir baskı grubu değil. Bir baskı grubu olmaması gerekiyor. Biz kutsal kitaba inanıyoruz. Bu kutsal kitabın öncelikle, yani bizim söylediklerimizin kabul edilmemesi için, yani Tanrı'nın kitabı olmadığını ispat edilmesi lazım. Yani bu zamana kadar da hiçbir mahkeme kutsal kitabın Tanrı'nın kitabı olmadığını ispat edememiştir. İspat edilemeyeceğine göre de bizi de ciddiye almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani.
3: Doğru. Sayın İsmail Kulakçıoğlu, stüdyomuza geldiniz ve değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz eşcinsellikti ve stüdyo konuğumuz Sayın İsmail Kulakçıoğlu, Bursa Protestan Kilisesi pastörüydü. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarla birlikte olmak üzere esen kalın diyoruz. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak ulaşabilirsiniz. Esen kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahi.

Bizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.